kuna mubrumu ayon sama. Adumni adoye ayon sama ebradi. Ebradi mayem breyi enyo kwada. Osu ahime mwono kaye. Ma isu kawahi. Yefa anige kase.